0: Var bize.
1: Yani o dediğinizi ben bu.
2: County for 54 Bills 4.
3: 54 Bills 4.
2: Take a one of Somerset.
3: Somerset 14.